0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Sevimli dat kere yağı 1 kilogram 16 manat 99 kapıya. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapıya. Sunar Gargıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapıya. Berga Çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 kapıya. Kobarde El Çokolat Konfet 1 kilogram 10 manat 99 kapıya. Fairy Gabyuan Maye 1500 mililitre 6 manat 99 kapıya. Rahat marketlerde fürsetler 4 İyul'a dek geçerlidir.
2: Misli azda Dünya Çempiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

döner. Acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Ah yanar döner. Acayipsin.

yok olacak. Menden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Menden

0: bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovisual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az'da Dünya Çempiyonatı'na özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydındır.

O hoş bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince, bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim.

kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var, gitmiş hayat sevinci seninle kaydan. Sen hiç de gel düş.